Ja, brak. Harise, kibiseni e kibiba en lahamis jo mak wouti. Ja, brak. Harise, lahamis we, lahamis wouti, lahamis runimo. Ja, brak. Harise, kibiseni e kibiba en lahamis jo wouti. Ja, brak. Harise, wouti mo. Kibiseni, kibise wouti, kibise wouti. Masare ba urune yapra harise kibiseni ekibeba elahamisho makbate yapra harise alahamisho buti lahamisho rini lahamisho buti lahamisho